Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

İnsan öyküsüyle var. İnsan öyküleriyle uzanıyor geleceğe. Tıpkı geçmişi öyküleriyle saklayabildiği gibi. Dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine, sınırlara ve ulusal kimliklere aldırmaksızın yaşanan öykülerin benzemediği kadar benzerliği de bağlıyor. Dünya barışı, evrensel adalet anlayışı, paylaşımcı dünya görüşü dinamizmini yaşanan öykülerin anlaşılır ve aktarılır olmasıyla kazanıyor. Sait Faik'in dediği gibi, bir insanı sevmekle başlar her şey ve bütün insanlarla paylaştıkça anlam kazanır. Böylece öykü, dünyanın dört bir köşesinde daha geniş kitlelere sesini duyurabilecek, insanlar arası iletişimi edebi boyutlarla ortaya koyabilecek. İnsanlar arası farklılıkların ayrıcı değil, bütünleştirici özelliğine dikkat çekebilecek. İnsanların kendilerini ifade etme aracı olarak kullandığı dili, yaratıcı bir etkinliğe dönüştürmesinin bin bir yolunu sergileyebilecek, canlı bir edebiyat ortamı oluşturabilecektir. Dünden yarına öyküleriyle anlam kazanan sahici bir dünyanın esenliği için.

bugün beni çok etkileyen, ki hangi öyküsü etkilemiyor diye sorduğumda, belki de her öyküsü, hikayesi beni çok fazla etkileyen, içimizden biri olan, içimizde bulunan insanların öykülerini, hikayelerini yazan bir büyük zat, yaşayan bir efsane adeta, Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu isimli öyküsünü paylaşacağım. Öykünün kimler için yazıldığını da programımızın sonunda söyleyeyim. Aksi takdirde belki hemen beğenmeyen bir üsluba taşıyabilirsiniz kendinizi. Bunu engellemek için şimdi söylemeyeyim. Dilerseniz ne özel seçtiğim öyküyü, beni çok etkileyen öyküyü sizlerle yorumlamaya, aktarmaya gayret edelim. Öykü belki biraz uzun kalabileceği için hemen dahil olalım konuya ve sizler için bakalım neler ifade edecek. Hayatınızdan bazı parçalar bulabilecek misiniz öyküde? Dinleyelim, okuyalım daha doğrusu.

Yaz gecesi, berrak bir yaz gecesi. Yıldızlar gökyüzünden yere inmiş sanki. Sanki elini uzatsan tutulacak gibi. Kardeşim Kenan'la damda yatıyoruz. Sırt üstü yatmış yıldızlara bakıyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Gece kuşları kesik kesik ötüyor. Arada bir uzaklardan köpek sesleri geliyor. Kenan aniden, abi, he, gökte herkesin bir yıldızı varmış diyorlar, doğru mu? Bilmem, doğrudur belki. Benim yıldızım hangisi acaba? Oho, milyonla milyarla yıldız var, ne bileyim ben. Olsun, ben birini seçmek istiyorum, sen de seç. Hoşuma gitti bu, hadi seçelim. Kenan'a yıldızlardan söz açıyorum. Okulda öğrendiğim bilgileri bir bir sıralıyorum. Bak şu ters cezve biçiminde olan küçük ayı, onun yanındaki büyük ayı diyerek ve onun hani hangisi demelerini aldırmayarak bilgiç konuşuyorum. Kenan henüz okula gitmiyor, seneye inşallah. Sonunda bir parlak yıldız seçiyor. Bu benim yıldızım işte diyor. Tam Keşiş Dağı'nın tepesine doğru sarkan yıldız. Yerini belirliyoruz. Ben de bir yıldız seçiyorum. Saçmalık ama olsun, o daha çocuk. Derken bir yıldız kayıyor. Ardında ışıklı bir iz bırakarak gözden kayboluyor. Kenan heyecanla, abi bak biri kaydı. Kayboldu, kayboldu. Yıldızlar nereye gidiyor böyle? Onu bilmiyorum ama bir yıldız kayarsa derler ki o yıldızın sahibi ölmüştür. O anda mı? Evet. Kenan üzülüyor, yüzünü bana dönerek. Bakmayalım abi. Hani olur ha, yine kayar belki. Peki oğlum, bakmayalım.

Dayım geldi. Dayım Almanya'dan geldi ve bana bir bisiklet, Kenan'a da bir top getirdi. Dayım benim küçüklüğümü biliyor. Kenan hiç görmemiş. Dayım Almanya'ya gideli çok oluyormuş. Çoktandır gelmiyormuş. Şimdi izne geldi. Geldi ve evimiz şenlendi. Ama hemen dönecek. İzni çok kısaymış. Dayım beni kucağına aldı. Şöyle havada bir çevirdi. Yüzü kızardı. Nefesi daraldı. Ulan amma büyümüşsün be kerata, dedi. Dayımın elini öptüm, teşekkür ettim. Dayım Kenan'ın da saçını okşadı. Annem işaret ederek. Vay be, tıpkı ben, dedi annem. Ne demişler oğlan dayıya, kız bibiye çeker. Bizim orada halaya bibi diyorlar. Ben hep bir bisikletim olsun istemiştim ama biz varlıklı değiliz, alamadı babam. Ben büyürken kasabada bisikleti olan çocuklara emredir, onların ardı sıra koşar. Ne olur, ne olur bir tur da ben bineyim diye yalvarırdım. Vermezlerdi. Bizim kasaba çok küçük, çok az bisiklet var. Onlar da memur çocuklarının. Şimdi benim de bir bisikletim var işte. Hepsini çatlatacağım, bindirmeyeceğim. Her gün silip parlatacağım. Zaten yepyeni gıcır. Kasabanın en güzel bisikleti bu. Kendim bile binmeye kıyamıyorum. Ya düşersem, ya bisiklete bir şey olursa. Ama dayanamadım işte. Ara sıra binmeye başladım. Kenan peşim sıra koşuyor. Abi beni de bindir, bana da öğret ne olur diye yalvarıyor. Hiç bindirir miyim? Olmaz, olmaz oğlum, sen daha küçüksün. Bacakların yetişmez, git topunla oyna, diyorum. Ağlıyor, tepiniyor. Ne yapayım topu? Ben bisiklete binmek istiyorum diye mızırdanıyor. Hayır olmaz. Gitti. Anneme şikayet etti. Annem bana hak verdi. Kenan büsbütün aksileşti. Bağladı, tepindi, sonunda küstü. Küsüp dama çıktı, güvercin uçurmaya daldı. Ah uçursun, beni rahat bıraksın da. Kasabanın sokaklarında bisikletimle dolaşırken herkes bana bakıyor. Çocuklar toplaşıyor. Sağını solunu ellemeye kalkıyorlar. Bırakın lan, dokunmayın pis ellerinizle diye onlara zarlıyorum. Onların bisikletleri eski püskü. Hem yerli malı, benimkisi öyle mi? Alman malı. Sade Abdurrahman'a izin verdim. Geldi bisikletin her yanını yokladı. Hayırlı olsun, dedi. Binmek istemedi. Hem zaten sürmesini bilmiyor. Abdurrahman yetim. Babası hamaldı, sebze halinde. Geçen yıl vefat etti. Bunlar çok fakir. Anası hasta. Abdurrahman okulu bıraktı. Bir tartı aletiyle çarşıda dikilmeye başladı. 3-5 kuruş kazanıyor. İyi çocuk. Dersleri de çok iyiydi. Abdurrahman'ın durumuna üzülüyorum. Valla sürmesini bilse bir tur bindirirdim inan. Dayım gitti. Tatil çok güzel geçiyor. Ne derede yüzmeye gidiyorum, ne de balık tutmaya. Top sahasına bile yanaşmıyorum. Varsa yoksa bisiklet. İki küçük bayrak aldım. Biri Türk bayrağı, öteki Fenerbahçe. Bunları direksiyona takacağım. Ah bir de düdük olsa. Bisiklet kornası yani. Zili var ama ne yapayım zili? Acaba babama söylesem şehirden bana bir bisiklet kornası getirir mi? Kenan benimle konuşmuyor, hala küs. Ben bisikletle evden çıkınca damdan aşağı sert sert bakıyor. Aslında bu çocuğu bu kadar üzmemek lazım. Ama ne yapayım? Çok küçük, sözden anlamıyor. Tutsam, öğretmeye kalksam 3 gün sonra bırak ben sürerim diyecek. Dik kafalı, onu bilmez miyim ben? Hele bir sürmeyi öğrensin, vallahi hemen sahiplenir, beni bile bindirmez. Hele dursun, biraz beklesin kerata. Benim hevesim geçsin biraz. Ama geçeceği yok. Geceleri bile rüyama giriyor. Bir gün sabahın köründe kapı çalındı. Ama nasıl çalındı ama? Öyle bir çalındı ki. Kapıyı çalan sanki evi yıkacak. Bir yandan zile basıyor, bir yandan kapıyı yumrukluyor. Apar topar kapıyı açtık. Baktık Abdurrahman. Kireç kesilmiş yüzüyle dikiliyor. Babam, ne oldu Abdurrahman, ne var, ne bu telaş, diye sordu. Kenan düştü amca, koşun, dedi. Şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne baktık. Ne Kenan'ı? Kenan evde değil mi? Kenan'a ne oldu ki? Babam pijamaları, annem gecelik entaresi üzerine acele bir şey giymiş. Ben don gömlek, kendimizi sokağa attık. Yolda nerede, nerede diye sordu babam. Abdurrahman ileride yol kıyısında şarampole yuvarlanmış, dedi. Babamla annem o kadar hızlı koşuyordu ki Abdurrahman'la geride kaldık. Onlar köşeyi dönüp gözden kayboldular. Ben Abdurrahman'a, Kenan sabahın köründe dışarıda ne arıyor oğlum, dedim.
Abdurrahman yüzünü yere çevirdi. Bisikletini almış, sürmüş, yokuş aşağı gidince duramamış, şarampole düşmüş. Ben işe giderken gördüm. Kendi bir yanda, bisiklet öte yanda. Başı kanıyordu galiba, diye nefes nefes anlattı. Biz olay yerine varmadan annemle babam köşede göründüler. Babam Kenan'ı kucağında taşıyor. Kenan'ın başı babamın kolu üzerinden sanki cansız gibi aşağı doğru sarkıyor. Annem dizlerini döverek, "Gitti oğlum, gitti," diye ağlıyor. Babam önümüzden geçerken, "Git babaannene haber ver. Biz sağlık ocağına gidiyoruz, merak etmesin," diyor. Orada öylece Abdurrahman'la beraber sanki donup kalmıştık. Neden sonra Abdurrahman omuzuma dokunarak, "Üzülme, belki sadece bayılmıştır," dedi. Boğazıma bir yumruk tıkanmış sanki. Yumruğu çekseler katıla katıla ağlayacağım. Ama olmuyor. Gözyaşları sessizce boşanıyor. Abdurrahman da ağlıyor. Kolunu omzuma doladı. Sağlık ocağında doktor yok. İki ebe, bir hemşire. Bunu hemen şehir hastaneye yetiştirin demişler. Bir cip bulup gitmişler. Babaannem pencerenin önüne çökmüş. Gözünü yola dikmiş. Sürekli dua ediyor. Komşular geldi, biz çıktık. Abdurrahman'la gidip bisiklete baktık. Yağmur uyumur olmuş, direksiyon eğrilmiş, lamba kırılmış. Aman aman, hiç gözümde yok vallahi. Yine de çeke çeke eve getirdik. Avlunun bir köşesine dayadık. Ah Kenan'a, neden yaptın oğlum bunu? Ama suç bende. Keşke onu da bindirseydim, o da hevesini alsaydı. Hem o zaman bu iş olmazdı, suç bende. Ağzıma lokma koymadım. Ayvanda oturup kaldım. Gözlerim bisiklette. Lanet olsun. Ya Kenan'a bir şey olursa, ya ölürse kardeşim. İçim nasıl sıkılıyor, artık ağlayamıyorum. Ne yapsam acaba? Şehirden bir haber gelse, Kenan iyi, bir şeyi yokmuş diye bir haber gelse. Dama çıkıp güvercinlere yem attım. Vakit geçsin diye kümesi temizledim. Suları tazeledim. Kenan'ın bir eski taht arabası vardı, oyuncak. Tekerleği kırılmış. Onu da bir yana atmış. Ona yeni bir teker kestim, yerine taktım. Güzel oldu. Ama Kenan bununla oynamaz ki, çocuk işi. O artık büyüdü. Seneye okula gidecek. Babaannem hayvandan seslendi. Evladım, gelir gel bir iki lokma bir şey ye diye. Karnım tok benim, diye cevapladım. Damdan aşağı inmek istemiyorum. O bisikleti bir daha görmek istemiyorum. Akşam oldu, haber yok. Komşular çorba getirdi babaanneme. Haber sordular, haber yok. Ben hala adamdayım. Sonra aniden indim. Bir koşu bisikletin yanına gittim. Direksiyon asıldım, biraz düzeldi. Öyle yürüye yürüye, sürüye sürüye Abdurrahmangil'in evine kadar geldim. Abdurrahman şaşırdı. Ne var dedi. Bir haber aldınız mı? Yok dedim. Dedi. Bu bisikleti sana getirdim. Enişten demirci ya, belki düzeltir. Yok ya dedi. O ne anlar. Olsun dedim. Ben bunu sana veriyorum. Abdurrahman, ama nasıl olur, tamir ettirip binersin dedi. Yok yok dedi, yok. Ben artık bu bisiklete binemem. Senin olsun dedim. Dedim ve gözlerim yine doldu. Artık konuşamazdım. Abdurrahman'ı orada ışık üzerinde şaşkın bırakıp kaçar gibi uzaklaştım. Gelip yine dama çıktım. Sırt üstü uzanıp gözlerimi Keşiş Dağı'nın üzerinde parlayan yıldıza diktim. Kenan'ın yıldızı bu. Birlikte seçmiştik. Yıldıza baka baka geçen günleri düşündüm. Geçen yazı. Irmak'ta tuttuğumuz balıkları. Aşağı mahalleyi 6-2 yendiğimiz maçı. Yıldız kaydı bu arada. Yıldız kayıp düşmeye başladı. Kenan'ın yıldızı kayıyor. Kenan ölüyor. Allah'ım, Allah'ım, Kenan ölüyor mu? Fırladım, bir gözüm yıldızda, ardında ışıklı bir iz bırakarak yaklaşıyor. Mısır tarlalarının ötesinde Sultan Çayı'na doğru düşüyor. Damdan fırtına gibi indim. Ayaklarım çıplak, koşmaya başladım. Kasabanın sokaklarını yel gibi geçtim, bir gözüm yıldızda. O düşüyor, ben koşuyorum, o düşüyor, ben koşuyorum. Kasabadan çıktım, mısır tarlalarına daldım. Mısır gövdelerinin boyu boyumdan uzun. Yaprakları koşarken yüzüme dalıyor. Yıldızı göremiyorum, yıldıza ne oldu? Tarladan çıktım. Çayırın kenarına vardım. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Mavi, yeşil bir garip aydınlık. Su gibi, deniz dibi gibi. Yıldız geliyor. Çok şükür. Ağır ağır iniyor. Bir uzay gemisi gibi ışıklar saçarak iniyor. O indi, ben gittim. O indi, ben gittim. Çayırın ortasına ulaştım. Yıldız geldi. Geldi. Geldi.

0: hafifçe parladı. Parladıkça ufaldı. Ellerimi uzattım, iki avucumu açtım. Yıldız gelip ellerime kondu. Bir rüyada karşılaşmış gibi konuşmaya başladık. Sen Kenan'ın yıldızısın değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin, nasılsın? İyiyim ama düştüm işte, kaydım. Olsun, ben de koşup tuttum seni.
1: Teşekkür ederim.
0: Az daha geç kalsaydın yere çakılacaktın. Ne kadar hafifsin sen böyle. Yıldızlar neden kayıyor? Her varlığın bir ömrü var. Ömür bitince ışık tükeniyor. Ama ben seni tuttum, bak hala parlıyorsun.
1: Öyle.
0: Demek ki vakit tamam olmadı. Peki şimdi ne yapacağız? Seni böyle hep avucumda tutamam ki.
1: Kolay. Bak ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Beni biraz yukarı kaldır. Sonra bütün gücünle ya Allah, Bismillah deyip üzerime doğru üfür. Kollarımı yukarı doğru kaldırdım, yıldız avucumda. Avucumdaki yıldıza doğru ya Allah, Bismillah diye bağırıp bütün gücümle üfürdüm. Bir tüy gibi havalandı, sonra hızlandı. Işık hızıyla gökyüzüne doğru gitti. Eski yerine ulaştı. Oradan bana sanki bir göz etti, sanki teşekkür etti. Vay be! Kenan'ın yıldızı yine Keşiş Dağı'nın üzerine, yine eskisi gibi parıldayıp duruyor. Üzerimden büyük bir ağırlık kalkmıştı. Yıldıza el salladım. Sonra bir neşeli ıslık tutturdum. Geldiğim yoldan sallana sallana geri döndüm. Eve vardığımda kapının önü kalabalıktı. Bir cip vardı ve Kenan yine babamın kucağındaydı. Heyecanla atılıp yanlarına ulaştım. Kenan iyileşmiş gülüyordu. Çok kötü düştüm abi dedi. Boynuma sarılıp bu defa sevinçle hüngür hüngür ağladım. Orada bundan herkes ağlıyordu. Neden sonra babam yeter artık deyip beni Kenan'dan ayırdı. Kalabalık geçmiş olsun diyerek ağır ağır dağıldı. Tam kapıdan girecekken annem bana döndü ve ellerimi işaret ederek. Ne oldu ellerine senin böyle? Ben de baktım. Ne olmuş, ne var dedim. Sanki yıldız tozu dökülmüş gibi parıldıyor. Bembeyaz. Allah günah yazmaz deyip bir yalan attım. Hani falanın samanını taşıdık, ondandır dedim. Nereden çıktıysa omuz başımda Abdurrahman peyda oldu. Evet evet, saman indirdik diye beni destekledim. Kimse de ellerimle uğraşacak hal kalmamıştı. Herkes tatlı mutlu bir yorgunlukla eve girdi. Dışarıda Abdurrahman'la ben kalmıştık. Kenan iyi dedim ona, hiçbir şey yok. Biliyorum dedim. Şehirden gelen cipi o karşılamış. Başımı kaldırıp Keşiş Dağı'nın üzerine doğru sarkmış yıldıza baktım. Dalmışım Abdurrahman. Geç oldu, ben gideyim dedi. Sağ ol dedim, yarın görüşürüz. Abdurrahman duraksadı, ellerime baktı, dayanamayıp sordu. Ellerine ne oldu? Gülümsedim. Bir gün anlatırım sana. Söz mü?
1: Söz.
0: Söz. İnan olsun söz.

Yalnız üzerinde yüreğine dokunan bir öykü olmuştur. Söyleyeceğim konu neydi biliyor musunuz? Bilenler zaten biliyorlar ama bilmeyenler için tekrar edeyim. Mustafa Kutlu'nun belki de yazdığı ilk çocuklar için öyküsü. Bu öykü çocuklar için yazılmıştı. Ama ben hala etkisinden kurtulamamış olacağım ki artık çok büyümeme rağmen, yaş olarak büyümeme rağmen, kaldı ki Mustafa Kutlu da çok çok büyümesine rağmen hala o etkisini yitirmemiş. Büyükler için de okumuş olduk. İlk başta çocuklar için yazılmış olan bir öykü deseydim belki bilmeyenler dudak bükebileceklerdi, beğenmeyebileceklerdi. Onu bertaraf edebilmek için bunu denedim. Zaten bilinen bir öykü, çünkü onun çocuklar için yazdığı öykü sayısı sınırlı. Bu anlamda yıldız tozunu sizlere armağan etmiş olduğum Dünya Öykü Günü'nde umuyorum söylediğim gibi yüreklerinize dokunmuştur. Saygıyla, sevgiyle ananım, büyük ustayı Mustafa Kutlu'yu, yaşayan efsaneyi Dünya Öykü Günü'nde bu güzel zatlardan, tabii Türk öykücülüğünde Mustafa Kutlu'dan ibaret değil ama ne yalan söyleyeyim, benim en çok yüreğime çarpan, yaşadığım jenerasyon olarak dönemi de açık açık resmeden ender edebiyatçılardan biri. O yüzden ondan vazgeçebilmem mümkün değil. Bu benim sadece şahsi kanaatim değil. Muhtemelen birçok öykü severinde, hikaye severinde söyleye geldiği bir şey olsa gerektir. Saygılarımızla bugünkü programımızı belki biraz uzatarak bitirmiş olduk. Umuyorum bir katkı olmuştur. Yarın inşallah aynı saatte güzelliklerle buluşabilmek duası ve temennisiydi. Siz de bu öyküde var olan samimiyeti, içtenliği tekrar hatırlayın. Belki çocukluğunuzda kalmış olabilir ama hayatınızın herhangi bir yerinde tekrar dahil edin hayatınıza. İnanın bunlar olmazsa, bu samimiyetler, bu iyi niyetler olmazsa hayat gerçekten de çekinmez oluyor. Yapılan hatalardan ders alabilmek, pişman olabilmek, pişmanlıktan sonra belki de mucizevi olabilecek bir takım şeyleri o çocuk ruhuyla gerçekleştirebilmek için tekrar yüreğinize, kalbinize dönün diyorum ben. Döndüğünüzde muhakkak kendinize bir yer bulacaksınız ve tüm iyi niyetli güzel insanlara yer bulacaksınız. Bunu yapmazsanız o hep ola geldiği gibi giden süreç devam edecek. Bunu unutmamamız duası ve temennisiyle. Hoşçakalınız, bir güzel eserle, bir güzel türküyle bitirelim hatta. Bir güzel türkümüz olsun yıldız tozunun ardından. Güzel bir türküyle bitirerek sizlere veda edelim. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.

0: 죽지 인생.
1: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
2: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
1: Duygu namına ne varsa
2: tüm yoğunluğuyla
1: sevgiyle,
2: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağı'nın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk gibi.

0: Programımızın yayın konu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çobanbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben...

0: 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Çok fazla etkili. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi Kantar'da yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda, pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Kalbim o kadar çarpıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi sanatkarların elinden çıkmış beyaz neyler gibiydi. Minarelerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Kürsünün önüne geldiğim zaman hayatımın en önemli dakikalarından birini yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zerresi elektriklenmiş gibiydi. Fakat o an benim için unutulmaz bir tecrübedir. Çünkü hiç sesi çıkmayan bu 200 bin kişinin ıstırabını bana aşılamıştı. İnanıyorum ki Sultanahmet'teki Halide her günkü Halide değildir. O günkü Halide'nin kalbi bütün Türk kalplerinden gelen bir hisle atıyor ve Halide'ye gelecek yılların faciasını duyuruyordu. Gök gürlemesini andıran insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayakları altındaki kürsü sarsılıyordu. Aynı zamanda İtilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasından uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesi görüyordu. Adeta bir dev arı gibi vızıldayan bu makineler korkutmak istiyordu. Fakat hiç kimse maddi bir kuvvetten haberdar değildi. Herhangi bir halkın bazen yüreğine ölüm korkusu üstünde bir his gelebilir. İnanıyorum ki o gün şayet uçaklar ateş açmış olsaydı, bu yeni mücadele ruhuyla kendinden geçen halk bundan haberdar olmayacaktı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yapılan Fatih ve Sultanahmet mitinglerindeki unutulmaz nutuklarıyla İstanbul halkını coşturan sözleri, halkın üstüne erimiş kurşun gibi saçılan Halide Edip Adıvar'ın o büyük günün hatıralarını anlattığı yazısıyla başladık.
0: Türklerin jandarkı Halide Edip'in babası, 2. Abdülhamit dönemi Yanya ve Bursa rejim müdürlükleri yapmış Selanikli Mehmet Edip Bey, annesi Bedrifem Hanım'dır. Türklerin jandarkı Halide Edip, Beşiktaş Ihlamur'da anneannesi Nakiye Hanım'ın eski Türk hayatının bütün özelliklerini taşıyan evinde doğdu 1882 yılında. Doğduğu evi ve bu mahalleye bağlı çocukluğunu tadına doyulmaz Mor Salkımlı Ev adlı anı kitabında anlatır Halide Edip.
1: Çok küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğu sanat hayatı üzerinde derin etkileri olan anneannesinin yanında geçti. Küçük yaştan başlayarak özel tutulan hocalardan dersler aldı. 7 yaşındayken yaşı büyütülerek yatılı olarak gönderildiği Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde orta öğretimini bitirdi. Ayrıca özel olarak Rıza Tevfik'ten Edebiyat ve Felsefe, Salih Zeki'den Matematik, Şükrü Efendi'den Arapça dersleri aldı. Kolejin son sınıfındayken özel dersler aldığı o yılların ünlü matematikçisi Salih Zeki ile evlendi.

0: 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanını takip eden günlerde başta Tanin gazetesi olmak üzere Musevver Muhit ve Resimli Kitap gibi çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla dikkati çekti. 31 Mart olayı sırasında öldürülmek üzere arananlar listesinde olduğunu vaktinde haber alarak çocuklarıyla bir İngiliz gemisine binerek Mısır'a kaçtı. İstanbul'dan arkadaşı olan Isabel Fry'ın daveti üzerine gittiği İngiltere'de başta Bertrand Russell olmak üzere Browne gibi Türk dostu düşünür ve edebiyatçılarla tanıştı. Olaylar yatıştıktan sonra 1909 yılında İstanbul'a döndü ve Darül Muallimat'ta pedagoji dersleri verdi. Daha önce hazırlıklarını yapmış olduğu romanı Seviye Talip'i yayımladı.
1: Halide Edip 1911'de arkadaşlarıyla birlikte Teali Nisvan Cemiyeti'ni kurdu. Türk Ocağı çevresinde Türkçülük çalışmalarına katıldı. Yeni Turan romanını yazdı. Kız mektepleri müfettişliğinde bulundu. Yetimhanelerin ıslahıyla uğraştı. 1917'de Lübnan'da kız okulları genel müfettişiyken vekalet yoluyla Adnan Advar'la evlendi.
0: 16 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da düzenlenen özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmanın halk üzerinde etkili olması onu milli kahraman haline getirdi.

0: 19 Mart 1920'de kocası Adnan Bey'le birlikte milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Cephe gerisinde hastanelerde hasta bakıcılık yaptı. Kadınlara konuşmalar yaparak milli mücadeleyi cephe gerisinde destekledi. Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan kaçarken yakıp yıktıkları köy ve kasabalarla zulme uğrayan halkın durumunu yerinde incelemek için kurulan Tetkiye Mezalim Komisyonu'nda çalıştı. Milli mücadeledeki hizmetleri nedeniyle kendisine önce onbaşı, daha sonra da başçavuş rütbesi verildi. Bu dönemdeki anılarını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında anlattı. Milli mücadele sürerken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazılar yazdı. 1923'te Vurun Kahpe'ye romanı tefrika şeklinde yayımlandı.
1: Kurucuları arasında eşi Adnan Bey'in de bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kısa bir süre sonra kapatılması, bazı ülke sorunlarında iktidar çevreleriyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle ve tedavi olmak amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldılar. Önce 4 yıl İngiltere, sonra da 10 yıl Paris'te kaldılar. Halide Edip, Amerika ve Hindistan'da üniversitelerde sanat ve fikir hareketleri üzerine konferanslar verdi.
0: 1935 yılında yazarlık hayatının doruğu sayılan Sinekli Bakkal romanını İngilizce olarak kaleme aldı ve eser aynı yıl Türkçe olarak yazılıp tefrika edilmeye başlandı. Halide Edip eşi Adnan Bey ile birlikte 1939'da tekrar yurda döndü. Profesör unvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 1950 yılına kadar çalıştı. 1950-54 arasında İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Ocak 1964'te İstanbul'da öldü.
1: Daha çok bir romancı olarak ün kazanan Halide Edip, ilk eserlerinde kadın psikolojisi, aşk ve mutsuzlukla sonuçlanan evlilikler üzerinde duran yazar, milli mücadele sırasında Anadolu'yu gördükten sonra da toplumsal sorunları eserlerine taşıdı. Halide Edip'in romanlarında yer alan kişi sayısı oldukça kalabalıktır. Şişli Sosyetesi, Tatlı Su Frankleri, Köy Ağaları, öğrenimini İngiltere ve Amerika'da yapmış salon aydınları, Batı kültürünü bütünüyle hazmetmiş genç aydınlar, tutucu din adamları, Mevleviler, idealist öğretmenler, çete mensupları, fakir Anadolu halkı ve saraylılar olmak üzere bir dizi insanla karşılaşırız Halide Edip'in eserlerinde. Romanları Türkiye'nin bir bakıma kronolojik bir tarihçesidir. Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye, Tatarcık ve Sonsuz Panayır, 2. Abdülhamit döneminden başlayarak 2. Meşrutiyet, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'yla Anadolu'nun ve İstanbul'un işgali, milli mücadele ve Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan Türk toplumunun hayatını anlatan bir panoramadır.
0: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Sinekli Bakkal'da, halktan insanlar, aydınlar ve saray çevresi gibi 2. Abdülhamit dönemi Türk toplumunun farklı kesimleri canlandırılır. Olayların Aksaray'da eski gelenek

0: ve göreneklerin yaşanmaya devam ettiği köhne bir sokakta geçtiği romanda, dönemin Ramazan geceleri, Mevlid törenleri, Mevlevi düşüncesi, Karagöz oyunu, tulumbacılar ve Hıdrellez eğlenceleri gibi unsurları Halide Edip'in bir arada anlatması, bir bakıma Batı dünyasına Doğu'nun ilgi çekici yanlarını göstermek içindir.
1: Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır. Sinekli Bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlık köhne çatılar. Karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencereden kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Saçları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner. Çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlar, kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş, kağıttan gemiler yüzdürürler. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki olayları anlattığı eserlerinde Türk milletinin düşman karşısındaki olağanüstü mücadelesini sergileyen Halide Edip, çocukluk ve genç kızlık günlerini hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden anlatır Mor Salkımlı Ev adlı anılar kitabında.
0: Evin kendisi çocuğun hafızasında mor salkımlı ev yaftasını taşır. Bu ev yarım asırdan ziyade bazen de her gece bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler, çifte merdivenlerinin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri baştan başa mor salkımlıdır. Ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar.

Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Halide Edip'in roman yazarlığında yeni bir açılımdır. Bu romanlarında milli mücadele yıllarında Anadolu'yu ve Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtır. Eğitim ve sağlık bu sorunların başında gelir.

Ali'ye bütün sıkıntılarını, yorgunluklarını Gülsüm halayla Ömer Efendi'nin yanında unutuyordu. Ali'ye birdenbire onların rahmetli emirelerinin boş ve yaralı kalplerindeki yerini almıştı. O geldi geleli temiz örtülü minderleri, enik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, renklenmiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerinde kırmızı, turuncu sardunyalar açıyor. Köşe minderinin yanındaki iskemlelerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor. Ortada Aliye'nin yazı yazdığı fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu.

0: Halide Edip'in romanlarından bazıları Seviye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlarını taşır. Hikayeleri Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt ve İzmir'den Bursa'ya adlı kitaplarda toplanmıştır. Anı kitapları Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev'dir. Oyunları ise Kenan Çobanları'yla Maske ve Ruh'tur. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın incelemeleri ve çok sayıda çevirileri vardır.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler.

0: geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

doğusun 24 boyu. Gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu. Gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük, zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük, zafer günüdür.

kan aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer gündür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun, en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle.

Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Bir padişahın hiç çocuğu olmaz, olursa da yaşamazmış. Günlerden bir gün bu padişahın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Babasıyla anası, saraydakiler, dışarıdakiler, köydekiler, kenttekiler, yazıda yabanda kimler varsa herkesi bir telaştır almış. Bu kızı nasıl olsa da yaşatsak diye tasalara düşmüşler. İşin sonunda padişah hekimlere, hocalara başvurmuş, danışmış. Onlar da uzun uzadıya görüşüp kitaplar karıştırdıktan sonra padişaha, "Yerin altında gün girmez, dünya görmez bir mağara yaptırın. Varsın orada yaşasın da büyüsün. Ancak böyle olursa olur, başka çaresi yoktur." demişler. Padişah da çocuğu yaşasın diye çaresiz bu düşünceye uymuş, yer altında her yanı kapalı, yalnız tavanda bir küçük penceresi olan bir mağara yaptırmış. Yanına süt ninesini, dadısını, halayıklarını katmış. Böylece bir düzen kurulmuş. Bunlar gelir gider, nöbetleşe hanım sultanın işlerini yaparlar.

0: Tahir Alangu'nun derleyip kaleme aldığı Billur Köşk adlı masaldan bir bölümü sunarak başladık. Sizlerin de bildiği gibi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağan dışı olayları anlatan öykülerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi Billur Köşk masallarını Cumhuriyet Devri yazarlarından Tahir Alangu derlemiş. Tahir Alangu, Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yozgat'ta başlayan öğretmenliğine Kepirtepe ve Ortaklar Köy Enstitülerinde, Van ve Erzincan liselerinde devam etti. 1956'da İstanbul'a atandı. Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği 1965'ten ölümüne kadar sürdü. Yazı hayatına ilkin bir şiirle giren Alangu, 1941-1942 yıllarında Yeni Türk ve Yurt dergilerinde o yılların en verimli kültür alanı folklor, çaba ve yayınları üzerine yazılar yazdı. Günümüz edebiyatının çeşitli kesim ve kişilerine yeni eserler, özellikle hikaye roman yayınlarına ilişkin inceleme ve eleştirilerine 1956'da İstanbul'a geldikten sonra Yenilik ve Yeditepe dergilerinde başlamıştı. Kitap olarak başlangıçta bir destan özeti, bir derleme, ölümler dolayısıyla anma kitapları çıkarmıştı. Bunları 3 ciltlik büyük incelemesi Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman ve belgesel, bir roman biyografi değerinde Ömer Seyfettin monografisi izledi. Çok sevdiği masal çalışmalarından 2 eser bırakabildi. Billur Köşk Masalları ve Keloğlan Masalları. Billur Köşk adlı kitap için Tahir Alangu neler söylüyor bakın.
1: Hikayeyi Billur Köşk ve Elmas Define denince Türkiye'de yüzyıldan beri halk arasına yayılmış, sevilerek okunmuş, derleyicisi bilinmeyen bir masal kitabı anlaşılır. Bir zamanlar Beyazıt Çemberlitaş çevresinde hanlardaki basım evlerinde her yıl 10 binden aşağı düşmemek üzere basılan, Darenteli kitapçıların heybelerinde Anadolu'nun ücra dağ köylerine kadar yol bulup gidebilen eserler arasında Billur Köşk kitabının daima seçkin bir yeri olmuştur.
0: Gelin el ele verip Billur Köşk'e gidelim sizinle.

0: Günler, aylar, yıllar geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış. Çekmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış, yerinde duramaz, bir yerde oturamaz olmuş. Dört duvar bir oda içinde bilinmedik, görülmedik köşeme kalır. Günün birinde aklına ta yüksekte, tavanın ortasındaki tepe penceresi düşmüş. Odada ne kadar masa, rahle varsa üst üste koyup üzerine tırmanıp tepe camını kırmış. Başını dışarı çıkarınca ne görsün? Karşıda uçsuz bucaksız bir deniz. Üzerinde gemiler yürür, güneş vurdukça şavkı yalım yalım gözler alır.
1: Evet, kız başını dışarı çıkarınca uçsuz bucaksız denizi, denizde gemileri görmüş. Bakmış ki yemyeşil ağaçlar salınır rüzgarda. Kuşlar ötüşür cıvıl cıvıl. Çiçek kokuları gelir dört yandan burcu burcu. Kız bir bakar, gözleri kamaşır, bir daha bakamaz. Dünyanın altından başka üstünün de olduğunu anlar. Sesten sedadan kesilir, dalar derin düşüncelere. Dadısı gelir, bir bakar ki yığılmış eşyalar üst üste. Tepedeki cam kırılmış, telaşlanır dadı.
0: Aman bu eşyaları kim yığdı böyle? Bu camları kim kırdı deyince hanım sultan

0: Derin uykulardan uyanır gibi silkinip üst üste koyan, üstüne çıkan, camları kıran zavallı sultan benim. Bu dünyanın üstünde bir başka dünya daha varmış. Parıltısı gözlerimi, güzelliği hem aklımı hem gönlümü aldı. Aman beni bu dar yerden çıkarın, yoksa kendimi öldürürüm diye keser atar. Dadı bunları duyunca, bu halleri görünce korkular, heyecanlar içinde padişaha koşup ayaklarına kapanmış. Olup bitenleri hanım sultanın dediklerini bir bir anlatmış. Bunun üzerine almış padişahı da bir telaş. Hemen hekimleri, hocaları, akıl danelerini çağırmış. Bunlar kızı muayene etmişler, baş başa verip danışmışlar, derin derin düşünmüşler. Sonunda bir yerde birleşip, padişahım, bu kızı artık dışarı çıkarın ama birden olmasın. Gözü de gönlü de pek yorulmasın. Her gün biraz gezdirir, yine mağaraya indirirsiniz. Gide gide bu dünyaya alışıncaya kadar diye kararlarını bildirmişler.
1: O günden sonra her gün dadısı hanım sultanı almış, sarayın bağlarında, has bahçelerinde dolaştırmış. Günden güne kız dünya yüzünün havasına, güneşine, suyuna, toprağına alışır olmuş. Günlerden bir gün gezinirken gül bahçesinde engin denizleri görmüş, düşünmüş. Sonra padişah babasının yanına gitmiş.
0: Ey benim şefkatli babam, şu görünen denizin üzerine billurdan bir köşk yaptırasın. İçine altından gümüşten dökülmüş mücevher kakmalı eşyalarla, sırmalı atlas kumaşlar, ipek halılarla döşeyesin. Budur senden gönlümün dileği diye ağlamış, yalvarmış. Padişah da, aman benim sultan kızım, seni ne dilekler, nasıl emeklerle elde ettiğimi unutmadım. Dilediğin köşk, saray, eşya olsun. Hazinelerim uğruna dökülsün, saçılsın demiş de, oradan hemen mimarlara, ustalara emirler salıp hazırlığa girişmişler. Uzak doğu ülkelerinde bilinmeyen dağlardan çıkarılmış saf billur kayalarını kervanlarla getirtmişler. Denizin tam orta yerinde yapıya başlanıp tam bir yıl başta padişah, ardında bütün ileri gelenler her işi bir yana bırakıp yalnız bu iş üzerine olmuşlar da ancak aralıksız çalışıp bitirebilmişler. Oradan padişaha haber gönderip hep birlikte derya kenarına gitmişler. Bakmışlar ki görenin gözleri kamaşır. Dille tarifi mümkün olmaz. Deniz ortasında yalpır yalpır çakıp durur bir billur köşk ki dünya yüzünde bir benzeri yok. Hanım sultan gelip babasının elini öpmüş. O da, ey benim can kızım, işte dilediğin köşk bitti. Yanına cariyelerini, halayıklarını al da var gönül hoşluğuyla otur demiş ve billur köşkün altın anahtarını teslim etmiş.
1: Hanım sultan cariyelerini, halayıklarını toplamış, birlikte denizin ortasındaki billur köşke gidip yerleşmişler. Çok geçmeden billur köşkün adı sanı 7 iklim 4 köşeye yayılmış. Her gün yerli yabancı binlerce insan gelir gemisiyle, sandalıyla billur köşkün çevresini dolaşırmış. Bu köşk üzerine şarkılar, öyküler söylenmeye başlanmış. Gün gelmiş, Yemen padişahının oğlunun kulağına da bu köşkün adı sanı erişmiş. Bir merak sarmış şehzadeyi. Gelen giden kim varsa hepsine sormuş. Onlardan billur köşkün hikayesini dinlemiş. Merakı dinledikçe, gün geçtikçe azalacağını artmış. Sonunda dayanamamış, padişah babasına gitmiş.
0: Ay benim şefkatli padişah babam, İstanbul padişahı derya yüzüne bir billur köşk yaptırmış ki adı sanı dünyayı tutar. Dille anlatmaktan aciz kalıyorlar. İzin verirseniz gidip görmek isterim. 3-4 aya kadar döner gelirim der de dileğini anlatır. Babası da izin vermezse olmayacağını anladığından hayır duasıyla destur verince yanına birkaç adamını alıp bir de gemi donatıp az zamanda yola çıkarlar. Gece gündüz durup dinlenmeden yol alır, denizler aşar, boğazdan geçerler. Aylarca yolculuktan sonra uzakta, deniz ortasında şavkı dünyayı tutan yüceden bir yapı görürler. Şehzade arkadaşlarına, aradığımız yer burası olmalı der. Buradan birkaç günlük daha yol gittikten sonra,

0: Billur Köşkü'nün yanına anca varıp dört yanını dolaşırlar. Şehzade hala gözlerine inanamaz da düş mü görüyorum, gerçek mi der durur ve bir zaman düşünür kalır. Bu halde akşam olup Billur Köşkü'nün karşısına demir atar, döner yatarlar.
1: Herkes uyur gemide. Şehzade uyuyamaz. Düşünür durur. Öte yandan Hanım Sultan bir ara pencere önüne gelir, dışarı bakar. Görür ki Billur Köşkü'nün önüne bir gemi gelmiş. Acaba kimindir diye düşünürken güvertede şehzadeyi görür. Göz kırpmaya, soluk almaya meydan kalmadan Hanım Sultan oracıkta candan, gönülden vurulur. Şehzade Hanım Sultan'ı görür, aklı başından, olanca gücü dizlerinden çekilir, düşer bayılır.
0: Bir hayli zaman sonra aklı başına gelip pencereye bakar ki kızı yerinde göremez. Rehaman, nasıl etsem, hangi kulpa yapışsam da bir daha görebilsem diye oradan oraya koşuşurken takatsiz kalıp dinlenmek için bir yere ilişince içi geçer, uykuya dalar gider. Şimdi Hanım Sultan'dır, yüreğinin heyecanını dindirmek için bir zaman odadan odaya dolaşırsa da yine de avunamaz. Aman bir kere daha görsem diye pencere önüne gelir ki şehzade derin uykulara dalmış, dibi bulunmaz. Bir zaman hayran hayran seyreder. Neden sonra içine düşen ateşin ne soydan olduğunu iyice bilip derinlerden bir ah çekip iki gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtır. Bu gözyaşlarından bir damlası aşağıda geminin güvertesinde uyuyan şehzadenin yüzüne düşer, o anda silkinip uyanır. Başını yukarı kaldırır, görür ki Hanım Sultan'ın iki gözleri, iki çeşme kendisine bakıp bakıp ağlamakta. Gönlüne bir benlik gelip Billur Köşkü'nün sultanı bana bir bakışta vuruldu diye iyice şişinip aşağıdan kıza seslenir. İşte gemi, pupa yelken, doğru Yemen deyip hareket emrini verir. Demir alıp yelkenleri açarlar. Kız beri tarafta ağlayıp dövünürken geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol alırlar. Günler sonra Yemen'e varırlar. Hanım Sultan Billur Köşk'te, Şehzade Yemen'de. Alıp kitabı elinize, devamını okumak size kalıyor. Dilerseniz bu kitapta yer alan Ağlayan Narla Gülen Nar, Muradına Eren Dilber, Zümrüdü Anka Kuşu, Sefa ile Cefa, Ali Cengiz Oyunu, Mercan Kız ve Öteki Masallarla başka kitapları da okuyabilirsiniz. Esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
3: Kitap Saati.

buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

Bin vergi nizamı, ikinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Sevekliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Radyomuzun sesi Yurt FM.
1: Hepinize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız eski dostların seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Şentürk ve Hurşit Yedigün'ün seslendirdiği Aşk Eski Bir Yalan şarkısı.

Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Şimdi Uzaklardasın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Melike Demirbağ'ın seslendirdiği Arkadaş şarkısı.

nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye.

kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

şekerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

İçimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkmen ovası. Dillerde türküler, barak havası. Bir başkadır benim

Yiğitler dolaşır her bir yanında, davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında, bir başkadır benim.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalı.

Adil Şamdan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keşahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oxdan, bir başqadır benim Çoban Bey Sevdam. Bir başqadır benim, bir başqadır Çoban Bey Sevdam.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başladı.

0: başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Türkçenin Sesi.
2: Türkmen yurdunun horsesinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek,

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.

0: ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumu dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: saatte. Geldim, geldim. Aa, Keloğlan. Niye böyle erken geldin?
1: Ay kızım, insan önce bir hoş geldin der. Niye geldin denir mi hiç?
0: Keloğlan, kusura bakma. Şaşırdım sadece. Hoş geldin. Hasta mısın? Neden erken geldin?
1: Hoş bulduk ay kızım. Evet, kötüyüm biraz. Karnım ağrıyor. Davul gibi şişti. Dün akşam çok yedim galiba.
0: Ya hep diyorum çok fazla yeme diye. Doymuyorsun ki.
1: Haklısın ay kızım, haklısın. Artık seni dinleyeceğim.
0: Aa Keloğlan.
1: Ay kızım, ne oldu, niye bağırdın?
0: Aklıma bir şey geldi. Geçen hafta gazetede küçük bir not vardı. Konusu da karın ağrılarında ne yapabilirizdi?
1: Peki ne yapabiliriz?
0: Ağrının geçmesinin çok kolay bir yolu var. Sen burada bekle.
1: Zaten yerimden kalkamıyorum ay kızım.
0: Al bakalım şu taze naneyi.
1: Ne yapacağım bunu?
0: Naneyi ağzına at. 10-15 dakika çiğne. Sonra da yut. Taze nane mideye iyi geliyor.
1: Ay kızım, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın.
0: Abartma Keloğlan. Hadi ye şu naneyi. Bir saat sonra iyi olacaksın.
1: Hey. Ay kız varken bana hiçbir şey olmaz.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer

0: Yıllardan büyük. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir amırtiye aldandım. Sen ol.

0: Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
1: Çok sevindim Hacıvat seni burada görünce.
0: Hanım yapmış sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
1: Ben söz dinlerim Hacıvat.
0: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
1: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
0: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
1: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
0: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
0: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
1: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
0: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
1: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
0: Bir yerden miras mı geldi?
1: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
0: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
1: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
0: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
1: Hay hay, çıktı ya.
0: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
1: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
0: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
1: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
0: Tabii ya, parasız dükkan olmaz.
1: Olmaz ya, ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben, kandırırlar hemen.
0: Gelirim kara gözüm, ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacıvat. Gider parayı alırız, akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacıvat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Kara gözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum kara gözüm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacıvat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor kara gözüm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Çöftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah kara gözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
0: Kara gözüm.
1: Söyle Hacıvat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Çöftehor. Az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
0: Şempanze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah, vah, vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Gülmesene.
1: Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Radyo Yurt FM.

0: bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sarıbım bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerle ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir, sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

Nazil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldadır. İspanya dalga dalga bu akşam muş aldadır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kade her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir

0: elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

0: Türkmen yurdunun harsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır, utanır söyleme.

İçimde kaybolan papatyalar dinliyoruz derin. Pis gibi radyodan çalıp şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi umurumu yapılan altına.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenler adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde yani Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılı Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için de Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

YD-YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

PYD-YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD, YPG terör örgütünün Elgıbeyn, Elmahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Elgıbeyn de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD, YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Rinen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melaberho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldi yaptığı Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. We'll be right back.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дуния мәні сәсілесе, бәлім хавасласа, бин тәжмәні бәсілесе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версе, yüz levin zımbıt verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa, servati mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, elli kız kardeş dese, olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tercih. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, icidlik, gıriyatlılık icid babadan aldım. Neneden aldım, gene nene den aldım, hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel, beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel, sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalır.

güleydi. Ben ne yedim kısmı kaldı. Yar yetti adı kaldı. Bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yetti sözü kaldı. Ataşı közü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı xarablıq ettiler. Yevuldan sevdiğimi yada gəlin ettiler. Bir kazandan gölə sal, bir kaz anan. Bir vaxt yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan annan, kazan annan, yapcınan, kazan annan, bir ekmecin kadrini sor ekmeç kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapırı kazan adam, para her şey kazanı. İki dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sen saldın gama məni, süt dadın hardan alsın ezelden gama məni. Yara gami, tanımaz yara gami, yara gami, tanımaz yar ağamı. Neçe ildi bitmir yevlimin yara gami. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı seven, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar, balalılar çaş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti, kalanın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kalada top kapı var, orada güzel yapı var, bir kimseye mal olmaz cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanın gören saşar, her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar, İnşallah kalaliler döner kalada yaşar. Kaladan atın, endi kaladan atın, istirem gam üzümden, zalimlerin üzümden özüm kaladan atın.

0: Taşlar. Ben Aleyna.
1: Tabii ki.
2: Bu nasıl yaz?

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Gizli Aşk şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hurşit Yedigün ve grubunun seslendirdiği Sen Gidince şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır: Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir amırtiye aldandım. Sen o.

0: Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
1: Çok sevindim Hacıvat seni burada görünce.
0: Hanım yapmış sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
1: Ben söz dinlerim Hacıvat. Lak lak lak
0: lak lak. Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
1: Köftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
0: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
1: Oo, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
0: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
0: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
1: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
0: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
1: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
0: Bir yerden miras mı geldi?
1: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
0: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
1: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
0: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
1: Hay hay, çıktı ya.
0: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
1: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
0: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
1: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
0: Tabii ya, parasız dükkan olmaz.
1: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
0: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacıvat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacıvat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Kara gözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum kara gözüm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacıvat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor kara gözüm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Köftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah kara gözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
0: Kara gözüm.
1: Söyle Hacıvat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün Manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama Manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım.
0: Şempaze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Gülmesene.
1: Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da o

0: kumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
1: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 5872. Yayınımızı info@yurt

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna yemek verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan çifti, konuklarını Cumhurbaşkanlığı ana binası girişinde tek tek karşılayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninde 16 Türk Devleti'ni temsil eden bayraklar ve askerler yer alırken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de marşlarla seslendirdi. Davetliler karşılamanın ardından akşam yemeğine geçti.

Bakan Fidan, NATO-Ankara zirvesi kapsamında kısıtlı katılımlı bir toplantıya iştirak etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen kısıtlı katılımlı güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas da yer aldı. İki gün sürecek zirvede savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek ve NATO'nun geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak.

ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye ile Fransa arasında yeni bir işbirliği dönemi başladı. Şam'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, iki ülkenin liman, hayvancılık, enerji ve su ve sağlık alanlarında stratejik anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise özgür ve egemen bir Suriye'ye destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek güvenlik, ekonomi ve yeniden imar süreçlerinde işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamalarda 18 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen iki patlamada 18 kişi yaralandı. Yetkililer yaralı

bombaların infilak etmesi sonucu meydana geldi. Olayın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otele yakın bir noktada yaşandı. Ancak Macron'un patlama sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmede olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'daki bombalı saldırıları kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığı vurgulanırken Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceği belirtildi. Açıklamada ayrıca Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalara desteğin devam edeceği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katsa yaptırımlarını kaldırabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin hiç iyi olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi. Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Trump, katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini belirtti. Erdoğan'a övgüde bulunan Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri açıdan güçlü bir ülke haline geldiğini ifade ederken, NATO'nun güvenliği için yaptırımların süreceğini de vurguladı.

Zeybani, Macron'un Şam ziyareti iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir ortaklık dönemini başlattığını söyledi. Bakan Şeybani, ziyaret kapsamında stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandığını ve bunun Suriye'ye yönelik uluslararası güvenin arttığını gösterdiğini belirtti. Şeybani ayrıca ülkenin güvenlik, istikrar ve terörle mücadele kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 Amerika Birleşik Devletleri üssünü vurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlali yaptığını öne sürerek karşılık verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Bahreyn'le Kuveyt'teki 85 Amerikan askeri tesisinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı iddia edildi. İran ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürdü. İddialarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye halkına desteğini sürdüreceğini belirterek iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ve yeniden yapılanma sürecinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere savunma ortaklığı anlaşması imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı

Belgesi imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından imzalanan belge ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İletişim Başkanlığı anlaşmanın Avrupa Atlantik güvenlik ortamındaki değişen koşullar karşısında iki NATO müttefikinin ortak kararlılığını yansıttığını açıkladı.

Bakan Güler Bulgaristanlı ve Romanyalı mevkidaşlarıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Radudinel Mirusa ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Mirusa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede 3 bakan tarafından Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin son derece başarılı geçtiğini söyledi. Zirve sonrası basın toplantısında konuşan Rutte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde geçen yıllarda alınan kararların hayata geçirilmeye başlandığını belirtti. Rutte, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmayı sürdürdüğünü, savunma sanayisinde yeni yatırımlar ve tedarik anlaşmalarıyla ittifakın caydırıcılığının güçlendirileceğini ifade etti.

Dünya NATO Ankara zirvesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini konuşuyor. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası yayın organları Türkiye Cumhuriyeti'nin değişen güvenlik ortamındaki stratejik önemine, savunma sanayindeki yükselişine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolüne dikkat çekti. Birçok gazete ve televizyon kanalı Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO içindeki konumunun güçlendiğini vurgularken, Ankara zirvesinin savunma işbirlikleri ve bölgesel diplomasi açısından önemli sonuçlar doğurduğu değerlendirmesinde bulundu.

Plesara Ankara'da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını ve ülkede istikrarın güçlendiğini söyledi. Trump ayrıca Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmayı değerlendirdiklerini belirterek Ahmet Şara'nın yürüttüğü çalışmaları olumlu bulduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerine teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamındaki görüşmesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, son 1,5 yıldır ülkesinin birliğini yeniden tesis etmek ve kalkınma ile ekonomi alanlarında doğru bir rota oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecindeki destekleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerine teşekkür etti. Ülkesinin yeniden inşa ve ekonomik toparlanma sürecine odaklandığını belirten Şara, Suriye'nin istikrar ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma sürecini başlatma kararını memnuniyetle karşıladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada sürecin Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından başlatıldığı ifade edildi.

Kore ile Katar ekonomik ve yatırım işbirliğini görüştü. Suriye ile Katar ekonomik işbirliğini güçlendirmek için Cenevre'de bir araya geldi.

ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ortaklıklarının artırılması ve ticaret hacminin büyütülmesi ele alındı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Cenevre'deki toplantıları kapsamında gerçekleşen görüşmede, stratejik sektörlerde yeni işbirliği fırsatları ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası konumuna önemli katkı sağladığını belirtti. Ev sahipliği dolayısıyla Ankaralılara teşekkür eden Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin NATO içinde güçlü bir müttefik olarak küresel barış ve güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes süreci ele alındı. Taraflar bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusundan Fırat'a yüzer köprü. Suriye Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde Fırat Nehri üzerinde Deyrizor'un iki yakasını birbirine bağlayan askeri yüzer köprünün inşa edildiğini açıkladı. Açıklamada köprünün sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak ve nehir geçişlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da projeye katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Suriye'de terör örgütü DAEŞ'ın sözde Lübnan ve Filistin valisi düzenlenen operasyonla yakalandı. Suriye güvenlik güçleri ülkenin güneyinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na göre operasyonda örgütün sözde Lübnan ve Filistin valisi Firas El Dager ile suikast ve finansman ağından sorumlu çok sayıda örgüt üyesi yakalandı. Ayrıca DAEŞ'e bağlı birden fazla hücrenin de çökertildiği bildirildi.

Fırat'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini açıkladı. Bağdat'taki temasları sonrası konuşan Bayraktar, Irak Türkiye Cumhuriyeti petrol boru hattının işletmesini sürdürecek yeni anlaşmanın son aşamaya geldiğini belirtti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak anlaşmanın kısa süre içinde imzalanmasının planlandığını söyledi. Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak'ın enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini, petrol hattının kapasitesinin daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kalkınma İşbirliği'ni görüştü. Suriye ile İsviçre insani yardım ve kalkınma alanındaki işbirliğini görüştü. Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen görüşmede Suriye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Salih Şobat ile İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Genel Direktörü Patricia Danzi bir araya geldi. Taraflar insani yardım, kalkınma işbirliği ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Maliye Bakanı Bernie, Trump'ın kararı Suriye için yeni bir refah ve büyüme döneminin habercisi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma sürecini başlattı. Karar Şam yönetiminde memnuniyetle karşılandı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusur Berniye, gelişmenin ekonomik toparlanma, yatırım ve büyüme açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. Kararın yürürlüğe girmesi için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.

97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftalık haber bülteni programımızda buluşmak üzere. Esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

0: ar. Vâz, vâz, vâz, ar. Vâz, vâz, vâz.
1: Ne yapıyorsun öyle Keloğlan?
0: Salondaki arıyla oynuyorum ay kızım.
1: Dikkat et de seni sokmasın.
0: Bana hiçbir şey olmaz ay kızım. Çünkü ben arıdan daha hızlıyım.
1: İlahi Keloğlan, senin kanatların yok ki. Nasıl hızlı olabilirsin?
0: Tamam tamam, belki benden daha hızlı ama ben de çok dikkatliyim.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Ar, vız vız vız, ar. Aman arı, güzel arı, ben ne yaptım sana şimdi?
1: Ne oldu Keloğlan? Yoksa?
0: Haklı çıktın ay kızım, arı beni soktu. Yoğurt var mı? Canım acıyor.
1: Onun acısı yoğurtla geçmez Keloğlan. Ben biliyorum senin ilacını.
0: Neymiş bakalım benim ilacım? Çabuk olur musun ay kızım?
1: Karıştırıyoruz. Geliyorum.
0: Oy. Güzel arı, canım arı. Neden yaptın bunu bana?
1: Arı da seninle oynamak istedi galiba.
0: Benim canım acıyor. Sen gülüyorsun ay kızım. Hadi şu karışımı sür de acım azalsın.
1: Tamam tamam, sürüyorum. Biraz soğuk. Bu yüzden önce biraz canın acıyabilir.
0: Zaten canım acıyor. Fark etmez. Ah, soğuk iyi geldi. Ne var bunun içinde ay kızım?
1: Karbonat var Keloğlan.

0: acısını alır.
1: İyi geldi sanki ay kızım. Aklına ve ellerine sağlık.
0: Rica ederim Keloğlan. Sen iyi ol yeter. Bir daha da hayvanları kızdırma, olur mu?
1: Tamam ay kızım. Bilemedim. Bu arı benden dikkatli çıktı vallahi.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Türkçenin sesi. Bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâh. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yancıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Gencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beğeninizi sunalım.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangını söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, herkesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin, öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yari Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler. Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan, kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Türk müziğine sayısız güfte armağan eden sevgili Cemal Safi, eserleriyle programımıza duygu kattı, güzellik kattı. Bu güzel şairimize hayırlı ve verimli ömürler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya bir başka şairimizden bahsetmeye ve eserlerinden örnekler sunmaya çalışacağız. Bu vesileyle siz değerli Türkçe dostlarına saygı ve sevgilerimizi sunuyor, müzik ve şiir dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sağdım bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Fırtınala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
1: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz

0: hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
1: Öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısında sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
2: Hoş buldum. Teşekkürler.
1: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
2: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
1: Ha, geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed El-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada. Ankara Üniversitesi.
1: Evet.
2: Geçen sene geldim. Türkçe okudum. Ve şimdi devam ediyorum yani İngilizceyi.
1: İngilizce hazırlık okuyorsun.
2: Aynen,
1: şu an.
2: İngilizce hazırlık.
1: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
2: Hepsi İngilizce değil. Yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
1: Anladım.
2: Ve şimdi okuyorum onu.
1: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah razı olsun.
2: Teşekkürler.
1: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene Türkçe okudun, bu sene İngilizce de. Ama gelecek sene için Allah yardımcın olsun.
2: İnşallah. Aynen, çok zor.
1: Allah yardımcımız olsun hepimiz.
2: Teşekkürler.
1: Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Programı başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde sen Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun. Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
2: Evet.
1: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
2: Ben hiç bilmiyordum.
1: Bilmiyordun hiç.
2: Bilmiyordum.
1: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
2: Arapça'da konuşuyordum. Evet. Babam şöyle, Kirkük'te yaşıyordu.
1: Ama küçükken, gençken.
2: Küçükken ve gençken. 70 yıllarında ya da 80 yıllarında Bağdat'ta taşındı. Orada evlendi ve orada yaşadı yani.
1: Ha.
2: Bunun için yani evde sadece Arapça konuşuyordu.
1: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
2: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye'ye geldiğinde en sıfırdan başladım.
1: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
2: Hiç bilmiyordum.
1: Anladım.
2: Çok şükür şimdi.
1: Biliyorsun.
2: Öğrendim. Evet.
1: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed biraz...
2: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 saat.
1: İnanamıyorum.
2: Evet, çok fazla.
1: Ha, onun için...
2: Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
1: 2 saat. Ha, aynı yani Mısır'la. Yani, Türkiye. Aynen. Evet. Mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum. Yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde yani Arapça konuşsanız bile evde ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
2: Yani geldiğimde en büyük zor yani gördüğüm Türkiye'de dil olarak.
1: Ha,
2: çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Ve onunla yaşıyordum. Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir yani bir lokantadan hareketli.
1: Ha,
2: ya da
1: yani,
2: işaretli.
1: Beden dili kullanarak.
2: Aynen. Kullanıyorum.
1: Bu zor.
2: Evet, çok zordu. Ama yani çok fark bir kültür yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
1: Kültür olarak.
2: Evet, kültür olarak yani sadece dil hakkında yani.
1: Dil. Normalde evet. Zaten Araplar şey düşünüyor yani Arap toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum.

0: tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya, Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya, Osmanlı zamanından kalan. Evet, hatta doğru. Ondan önceki devletlerden kalan, yani Türk devletlerinden kalan Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten bir Arap Türkçe'yi çok güzel bir şekilde öğrenebilir. Hı-hı. Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet, Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler, ilk olarak bazı kelimeler, o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar. Evet. Yani müsait kelimesi mesela, sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardım, yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama evet, müsait Türkçede farklı bir şekilde kullanılıyor.
1: Farklı bir şekilde.
0: Müsait mi? Yani meşgul müsün gibisinden, izin, yani izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak, yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak, dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe, yani Türkçe tamamen eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki yani çekimlenen bir, hı-hı, dil. Arapçada iştikak denilen şey. Onun için bir tamam, kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında, insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur, hı-hı, çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen, yani örnek olarak sen, işte sen varsın şu an.
1: Varım. Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük. Hı-hı. Ama çoğu, yani farklı bir anlam, farklı bir kullanış.
0: Aynen.
1: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle, anlamı.
0: Aynen.
1: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
0: Aynı şekilde.
1: Ve tüm her günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
0: Belki tutabilir.
1: Aynen, belki tutabilir. Aynen. Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani şey, hangi, tabii, kelimeyi nasıl kullanılıyor?
0: Aynen. Hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
1: Çok güzel.
0: Ama yani kültürler, yani bir dili öğrenmek, hakikaten bir dili öğrenmek çok güzel bir şey. Yani
1: çok beğeniyorum ben.
0: Çok güzel. Evet. Ve sadece o dil değil de, sen o bir dili değil de o kültürü, yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda.
1: Aynen.
0: Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
1: Tabii ki de. Yani şöyle, aslında sadece dil değil, yani hem kültür, hem nasıl kullanılıyor, yani nasıl kullanıyorlar bu dili, hangi durumlarda kullanıyorlar, ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler, bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında yani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil. Yani kültür de çok güzel bir şey.
0: Bağdat'ta liseyi bitirdin. Lise.
1: Evet.
0: Orada lise eğitimini kadar aldın.
1: Aynen.
0: Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir...
1: Bağdat.
0: Bağdat, yani hatta şehir bile, yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana, aklıma böyle şey gibi, bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle sadece şehir kelimesi bana çok sen saçmalıyorsun. Yani Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
1: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkenti. Bunun için yani dediğin gibi çok tarihi bir yer. Çok eskiden İnsanlar orada yaşıyorlardı. Uh-huh. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer el-Mansur onu yapılmış.
0: O kurumuş.
1: Kurumuş. Aynen.
0: Kurumuş.
1: Onu kurumuş. Bağdat'ı. Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok şey...
0: 8. yüzyılda kurulmuş Bağdat.
1: Evet. Öyle bir şey.
0: Abbasi döneminde.
1: Evet. Yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında.

0: Bağdat her bölgede, her mahallede farklı farklı bir şeyler görebiliyorsun.
1: Farklı milletler, farklı ırklar.
0: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı, yani her mahalle farklı bir yapısı var.
1: Yani, bina olarak.
0: Bina olarak.
1: Bina olarak. Aynen. Anladım.
0: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
1: Kaç milyon siz nüfusu?
0: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
1: 7 milyon fazla.
0: Evet, fazla. Biliyorsunuz onu Dicle Nehri, hı hı, oraya onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Hı hı. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir havalar oluyor.
1: Kahire gibi, bizde Kahire çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
0: Yani sizde Nil var.
1: Olsa, bizde Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
0: i̇şte
1: şekilde Dicle
0: var.
1: Dicle nehri.
0: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani, özellikle geceler, yaz gecelerinde.
1: Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
0: Yani
1: ne yapılabilir yani orada mesela, ne yaparsınız orada, ne tür eğlence, ne tür, hangi mesela müzeler falan işte orada var?
0: Müzeler orada var yani Bağdat Müzesi, hı-hı, orada var. Çok büyük bir müze. Hı-hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada, hı-hı, Bağdat'ta. Hı-hı. Mesela diyebilirim orada bir kule var, hı hı, yani Bağdat Kulesi, hı hı, ve başka bir saat, çok eski bir saat, hı hı, onun adı Kaşle. Evet, hı hı, çok eski bir saat. Yani başka bir
1: o şekilde yani müzeleri
0: evet öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zavra Parkı.
1: Zavra.
0: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hmm. Evet. Yani bu şekilde.
1: Hmm. Çok güzel. Bağdat. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih.
0: Aynen.
1: Çünkü zaten
0: bitmez yani.
1: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta, bayağı Bağdat'ta geçiyordu bir arada.
0: Evet.
1: Halife, yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarihi kokan bir yer. Çok güzel ya. Bu ama sen şimdi geldin Türkiye'ye, daha dediğin gibi böyle çok Türk, yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı, ama daha Türk kültürünle çok şey olmamışsın. Daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada. Geldin, tanıştın. Türkiye'yi nasıl buldun? Şehirlerini gezdin mi? Şehirlerini? Neler yaptın? Sen anlat bize yani.
0: Türkiye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim. Hı hı. Burada Türkçe öğrenmeyi başladım. Hı hı. Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
1: 2010'da.
0: Türkiye'ye. Evet. Babamla, abimle geldim. Hı hı. Gezdik, hı hı, oraya. Gördüm, çok beğendim. Hı hı. Tekrar geri gelmeyi çok isterdim. Hı hı. İşte 2015 geldim Ankara'ya.
1: 2015'te.
0: Evet, okudum, okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim, ondan sonra gezmeye başladım.
1: Evet.
0: Ve tabii ki ilk olarak yani İstanbul'a gittim.
1: İstanbul'a.
0: Evet.
1: Evet.
0: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir. Hı hı. Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Hı hı. Camiler orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim şey İstanbul'da Boğaz manzarası. Boğaz. Özellikle gecede.
1: Gece.
0: Yani gerçekten
1: harika,
0: onun gibi görmedim hayatımda. Aynen. Çok çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar, hem de yeni binalar.
1: Ben aslında, bana sorarsan, hı, ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum. Hepsi gökdelen. Kendimi böyle Yani evet, modern bir şehir olabilir, şey olabilir de zaten modern, yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Yani böyle hep gökdelen, kendimi çok küçük hissediyorum. Değişik, ben daha çok doğal yerleri seviyorum. Eski tarihi yerleri seviyorum. Tabii bu benim görüşüm.
0: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara baya bir fark, bir görüş görürsün.
1: Tamam, olabilir. Ya şu an biz bir psikoloğa ihtiyacımız var. Ve şimdi bizim analiz yapsın.
0: Aynen. İşte ben İstanbul'da tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek kule oraya çıktım. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
1: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar.
0: Hisar'a.
1: Hisar'a, evet, çıktın.
0: Aynen.
1: Hisar mükemmel. O başka bir şey. Ben de çıktım.
0: Mükemmel bir
1: kule. Bu harika.
0: Kule yani.
1: Bu
0: gerçekten
1: harika.
0: Gerçekten çok çok, çok
1: harika.
0: Beğendim.
1: Bu gökdelen değil.
0: Aynen. Başka ne yaptım? Başka şehirlere de gezdim.
1: Nereye gezdin mesela?
0: Bursa'ya gittim.
1: Bursa'ya gittim.
0: Uludağ.
1: Uludağ'a
0: yani
1: çıktım.
0: Tabii ki de
1: sen çok, yüksek çok yerleri güzel seviyorsun galiba.
0: Aynen, çok severim. Orada şey çıktım. Tilifre'ye çıktım. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Şehirde... Yani...
1: Korkmadın mı?
0: Yok, korkmadım. Yok. Korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Hı-hı. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık, evet, orada. Çok, hı-hı, güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Hı-hı. Trabzon'a gittim.
1: Vay.
0: Aynen. Geçen Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda gittim, hı-hı, Trabzon'a. Uzungul'a gittim.
1: Hı.
0: Evet, yani orada...
1: Balık yemişsin kesin.
0: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil bir yer.
1: Yeşil, aynen.
0: Yani mükemmel bir şey.
1: Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Peki başka? Nereye
0: gittin? Başka... Antalya'ya da gittim.
1: Vay be ya.
0: Evet.
1: Yeni geldin. Tüm şeyleri gezmişsin.
0: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim.
1: Hmm.
0: Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
1: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
0: Gerçekten yemedim orada.
1: Ha, orada yemedin. Antalya'da yemedim.
0: Antalya'da yemedim.
1: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi, balıkların tadı? Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
0: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece... Yani yüzmek için.
1: Ha, yüzmek için sadece.
0: Aynen.
1: Vay be.
0: Bir gün.
1: Bir Muhammed'e gün, mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
0: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
1: Kaç saat buradan? 3 saat mi yoksa?
0: 3 saat, 3,5 saat.
1: Öyle
0: çok
1: bir şey.
0: Çok yakın,
1: evet,
0: bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan. Yani takıldık. Gece de geri döndük.
1: Baya maşallah.
0: Çok güzel.
1: Geziyorsun ya Muhammed, geziyorsun, tuzuyorsun.
0: Ne yapayım, çok güzel Türkiye.
1: Tadını çıkartıyorsun. İyi iyi ya, sen daha gençsin, tadını çıkart.
0: Evet.
1: Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak, yemek kültürü, Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur, Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
0: En meşhur dolma diyebiliriz.
1: Dolma. Ama
0: evet,
1: dolma ortak. Dolma
0: ortak
1: da burada,
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Evet, ortak ama
1: Mısır'da
0: farklı.
1: Mısır'da da yapıyoruz biz.
0: Ama farklı bir tadı var.
1: Yani... Ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı. bize şey getirmiş, Allah razı olsun, dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklıydı. İçinde şey var, sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak, evet. İçine sarımsak koyuyormuşsunuz. Hı-hı. Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
0: Limon, evet.
1: Çok fazla
0: çok
1: limon
0: fazla,
1: sıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de yani biraz yağlı.
0: Yağlı, aynen.
1: Yağlı. Tamam. Doğru. Güzel, arkadaşımın getirdi. Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmeldi. Annesim yaptı, kendisi mi yaptı tam olarak hatırlamıyorum. Buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşım

0: Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde. Yani farklı. Mesela mısırda biz daha farklı yapıyoruz mesela. Bu kadar limon sıkmıyoruz içine. Yani hatta limon tamamen sıkmıyoruz. Herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor bizde. Sarımsak olmuyor. Sanırım Türkiye'de de aynı şekilde.
1: Aynen işte orada yani şöyle limon içinde yoksa
0: Dolma yok.
1: dolma yok, lezzetli değil.
0: Lezzetli
1: Öyle
0: değil.
1: yani biz sayıyoruz.
0: Aa.
1: Evet yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
0: İçine
1: Bunun için daha tadı veriyor
0: koyuyoruz. Tatmin
1: dolmayı.
0: ediyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
1: Evet biraz farklı.
0: Evet. Ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?
1: Başka
0: Yemek.
1: bir balık var orada. Ama onun adı
0: Dicle Nehri'nden
1: Dicle
0: diyorsunuz.
1: Nehri'nde aynen.
0: Vay vay
1: Evet.
0: vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı, bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan, Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
1: Aynen tanıyorum.
0: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden.
1: Yani
0: Balıklar sizin Dicle.
1: evet balık orada yani mükemmel gerçekten farklı bir yonla yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz onun yemek.
0: Mezguf.
1: Evet
0: Nasıl yapıyorsunuz?
1: balığa getiriyoruz bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığa koyuyoruz.
0: Közlüyorsunuz. Yani böyle
1: Közlemiyoruz aslında.
0: şey gibi. Ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler, bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle, sanki böyle yuvarlayarak, böyle kavrayarak, böyle şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı
1: Aynen
0: şekilde balıkçı.
1: yonla yapılıyor. Evet doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
0: Ama bu balık yani, tamam, anlaşılır yani, balık,
1: Evet.
0: limon, balık olmadan nasıl diyeyim, limon olmadan balık olmaz,
1: Tabii ki de.
0: o var.
1: Ve bu yönle yani çok çok mükemmel oluyor.
0: Ne yani, limon dışında bunun, mezgüfün ne özelliği var,
1: Ne özelliği var? Bu
0: hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
1: yani şöyle baharat olarak çok fazla koymuyoruz. Ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona. Yani farklı bir tadı veriyor.
0: Tamam, neyle birlikte farklı? Ama bu sanırım, bu farklı bir balığın türü.
1: Sadece şey Dicle'nin nehrinde balıkları. Yani şey
0: Büyük mü,
1: nehri
0: küçük mü?
1: evet büyük.
0: Çok
1: Küçük
0: büyük.
1: olmuyor.
0: Ha, küçük olmaz.
1: Aynen. Yani sadece nehri balıkları. Çok fazla bir tadı veriyor yani.
0: Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
1: Yani fark etmez.
0: Yanında ne kullanıyorsunuz?
1: Pilav olsun yani bazen şey ekmek de olsun. Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
0: Büyük balık.
1: evet büyük bir balık.
0: Bir balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle
1: Evet.
0: yuvarlayarak balığı
1: Ne
0: ördürüyorsunuz
1: yapabiliriz?
0: ya. Közlüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
1: Aynen işte balık.
0: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan.
1: Yani
0: Çok farklı bir yemek.
1: çok farklı. Yani gerçekten görmedim çok farklı bir yemek aramızda. Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani bazen aramızda yani şöyle
0: Bir baharat farkı,
1: baharat
0: bir
1: farklı,
0: bilmem ne
1: tadı
0: farkı.
1: farklı, evet.
0: Aynen,
1: Ama hemen
0: anladım.
1: hemen aynı yani.
0: Aynen. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra, burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek, çok farklı ya da çok sevdiğin, Türk kültürüne ait bir yemek çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
1: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
0: Hepsini seviyorsun.
1: Aynen.
0: Hepsini
1: Aynen.
0: seviyorsun.
1: Hepsi
0: Ama
1: seviyorum.
0: belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu
1: Yok
0: an.
1: ben yani çok yiyorum ama çok şükür
0: Maşallah,
1: kilo
0: maşallah.
1: almıyorum.
0: Arkadaşlar kilo almıyor.
1: Aynen. En sevdiğim yemek burada yani şey tavuk çok farklı bir tadı var Türkiye'de.
0: Bu daha
1: Yani
0: güzel.
1: daha güzel. Evet daha lezzetli.
0: Nerede yedin? Nerede? Çok merak ettim şu anda.
1: Her yerde yedim.
0: Her yerde yiyor.

0: tatlısı. Evet. Daha güzel diyorsun.
1: Çok güzel yani. Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor Türkiye'de.
0: Burada çok çeşit, çeşit.
1: Çeşitli bir çorbalar yani her gün yani yeni bir çorba. Çorbayı
0: bir ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir ismi neydi? Yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe aynen. çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
1: İşte yoğurt çorbası çok
0: Şiriye
1: farklı.
0: Şiriye çorbası.
1: Evet, çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim.
0: Hangisi? Hani
1: yoğurt çorbası.
0: Yoğurt.
1: Evet.
0: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
1: Yok, ben seviyorum şimdi.
0: Ben sevmiyorum.
1: Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı. Evet. Çok sevdim ben onu.
0: Buradaki tatlılar falan?
1: Tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
0: Baklava.
1: Yani başka bir
0: neyli
1: şey.
0: Neyli seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
1: Yok, fıstıklı seviyorum. Çok severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
0: çok
1: burada.
0: Çok çeşitli var ama.
1: Trileçe de çok çok
0: trileçe.
1: Severim.
0: Hı.
1: Bayağı bir şey yani.
0: Seviyorsun.
1: Bayağı, evet.
0: Maşallah yemekle aran maşallah.
1: Aynen. Her şeyi aradım yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
0: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum.
0: Hı hı.
1: Tarih hakkında yeni bir şey
0: Türkiye,
1: bulmayı. Evet, Türkiye
0: tarihi hakkında.
1: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmayı çalışıyorum.
0: Etkinliklere falan katılıyor musun?
1: Evet, tabii ki de yani.
0: Ne yapıyorsun mesela?
1: Ne yapıyorum mesela?
0: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun, ister misafir, uluslararası arkadaş.
1: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl... Daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü hı hı. onlar benim gibi yani sen yabancılar, hı hı. bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
0: Ben artık yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci, misafir öğrenci, yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok, değilim.
1: Yok, değilim. Aynen, öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Hı-hı. Orada müthiş bir yer. Hı-hı. Gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm.
0: Hı-hı.
1: Çok beğendim. Manzarası da çok çok güzel.
0: Hı-hı.
1: Yani deniz kenarında yani müthiş bir
0: Çanakkale
1: şehir.
0: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
1: Aynen.
0: Çanakkale şehirleri zaten. Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
1: çok,
0: yani.
1: Çok güzel yani. Onun tarihinde bildikten sonra çok farklı bir şey bana gerçekten geldi.
0: Aynen. Evet, etken çok farklı bakıyorsun.
1: Önemli. Yani önemli bir yer Türkler için. Çok yani... Güzel, çok güzel.
0: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
1: Tabii ki var.
0: Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela?
1: Neler, çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir kültür gelen insanlarla
0: kültürden gelen, evet,
1: insanlarla tanışmak istiyorlar. Benim yani beni çok seviyorlar.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
0: Allah razı olsun.
1: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
0: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulun da var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
1: Tabii ki de. Gitar. Şimdi gitmeyi gitar. Başladım. Evet. Onu öğrenmeyi başladım.
0: Nasıl gidiyor gitar?
1: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım.
0: Evet.
1: Onu çok çalmayı severim. yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
0: Ha, çeviri, tercüman.
1: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok. Hakkında.
0: Maşallah.
1: Evet.
0: Evet. Okulda. Gelecek sene de hiç olmayacak.
1: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
0: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek, yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir, yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
1: Tabii ki de yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik. Hı hı. Ama ben yani utanıyorum. Aynen, gitmeye utanıyorum çok.
0: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa, hı hı, ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de, aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam, gençlik böyle, arkadaş ortamı mükemmel falan da, gidiyoruz, eğleniyoruz falan, şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan, içinden dedikleri gibi içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu'ya git, oradaki aileleri ziyaret et eğer arkadaşların varsa, kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarınla. Herkesle böyle o zaman.
1: Yok, beni, olmaz.
0: Ayıp olur. Beni ailene götür falan işte.
1: Yok, çok ayıp olur. Tamam. O zaman inşallah gideceğim.
0: İnşallah.
1: En yakın zamanda.
0: Yani bu benim tavsiyem. Başka ne soracağım? Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
1: Evet.
0: 5 mi? 6 mı?
1: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım. Ama kafamda çok bir, yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
0: Anladım.
1: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor.
0: Anladım.
1: Sürekli değişiyor.
0: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
1: İzmir.
0: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e de mi gitmek istiyorsun?
1: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
0: Mersin güzel.
1: Van.
0: Van'a
1: gitmek istiyorum.
0: Bir de güneyde programımız güzel geçti. Renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
1: Çok sağ olun.
0: Ama maalesef uyarı geliyor ve programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
1: Evet.
0: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için, bugün davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar, haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. yabancı mısın?

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 12. bölümünü aktaracağız.

Takvim vergi nizamı, ikinci kısım. Kayıt defterlerinde çoğu Türkmenlerin koyunu olmasına rağmen toprak vergisi yazıldıkları da görülmektedir. 16. yüzyılda toprak vergisi 12 gümüş para olup bu miktar 24 koyunun vergisine karşılık gelmekteydi. Dolayısıyla 24'ten daha az koyunu olanlar toprak vergisi statüsündeydiler. 17. yüzyılda ise her 100 koyun için 5,5 kuruş vergi alındığına ve bu miktar da toprak vergisi resmine eşit olduğuna göre 100 adet ve bundan aşağı sayıda koyunu olanların toprak vergisi statüsünde değerlendirildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bazen 300 koyunu olanlar dahi toprak vergisi sayılmıştır. Ki bu durum vergilendirme sırasında Türkmenlerin ekonomik ve sosyal durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir. Ayrıca oturak durumlarda olanlardan, küçük çapta hayvancılığın yanı sıra tarımla da uğraştıklarından, göçerlerden farklı olarak 7,5 kuruş toprak vergisi alınmaktaydı. Halep Türkmenlerinin vergi memurları oldukça karşılıksız vergi, nikah vergisi ve ceza vergisi toplardı. Düzenli vergi yoluyla toplanan bu çeşitli gelirlerin yıllık tutarı 1642'de 1000 kuruş, 1663, 1667 ve 1673 yıllarında ise 1500 kuruş idi.

Türkmenler sattıkları yoğurt için de pazar vergisi adı altında bir ücret öderlerdi. Antep'te düzenli vergi yoluyla Türkmenlerden toplanan vergi miktarı 1663'te 130 kuruş, 1667 ve 1673 yıllarında 120 kuruş idi. Halep Türkmenlerinin 1642'de toplam olarak 696.964 adet koyunları ve 6.322 adet de develeri bulunmaktaydı. 1663'te ise Türkmenlerin sahip oldukları koyunların toplam adedi 579.267, develerinin toplam adedi de 5.073 idi. Buna göre Halep Türkmenlerinin besledikleri koyun ve deve adedinde 17. yüzyılın ikinci yarısında önemli miktarda azalma olduğu gözlenmiştir.

İran, Mısır ve Anadolu arasındaki yolların üzerinde bir kavşak noktada kurulmuş olan Halep, sahip olduğu stratejik önemi ve uluslararası ticarette bir dağıtım merkezi olmasından dolayı orta çağlardan beri Orta ve Yakın Doğu'nun en önemli kentlerinden biri olmuştur.

Özellikle Sevekliler zamanında yavaş yavaş kalkınarak ticari alanda bölgesindeki üstünlüğünü kabul ettiren ve Romalılar zamanında da gelişmiş bir şehir hüviyetine bürünen Halep, Hamdaniler zamanında da başkent olma şerefine ulaşmıştır. Bu sayede birçok imar çalışması yapılarak şehrin büyütülmesi ve kalkınması sağlandığı gibi Halep'in uluslararası ticarette bir köprü konumuna gelmesi de sağlanmıştır. Halep şehri, Eyyubi ve Memluklu döneminde Moğol ve Timur saldırılarıyla iki defa harap olmasına ve büyük felaketler yaşanmasına rağmen bu ticari zenginliği sayesinde her defasında yeniden kalkınmıştır.

1516'da Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra bir sancak olarak teşkilatlandırılan Halep, Şam beyliklerine bağlanmış ve bu idari vaziyeti 16. yüzyılın ortalarına kadar devam ettirmiştir. Nihayet bölgede iç huzurun korunması maksadıyla 1549 yılında Halep Beylerbeyliği teşkil edilmiş ve bu tarihten itibaren de Halep aynı adı taşıyan en büyük idari birim olmuştur.

Osmanlı döneminde iç güvenliğin sağlanması ve artık bir sınır kenti olmamasından dolayı dış tehdit ve tehlikelerden uzak olması ve paşaların burada çok büyük imaretlerle birlikte büyük iş merkezleri olan çok sayıda han ve kapalı çarşı inşa etmiş olmaları, Halep'in uluslararası ticaretteki öneminin daha da artmasını, İran ve Uzak Doğu'dan gelen kıymetli malların bir pazarlama merkezi durumuna gelmesini sağlamıştır. Başta Antakya olmak üzere Halep bölgesinde yer alan kasabalarda iktisadi alanda en büyük gelişmelerine Osmanlılar zamanında erişmişlerdir.

şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok

0: insan.
1: Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyundan. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyundan.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qiymirx yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçi gün toprağına daşına. Çox qəriblər həsrətdi əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər, gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz-özün tutub, kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu, quşlar əndi dəni uçu.

Atma yol yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın.

içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

uzun 24 boyu. Gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu. Gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük, zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Ki kan aynı kan, zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer gün.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlendi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfır etle aferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana, havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafaram ben Türkmenem uyağam, inan ağam yatmamışam sayağam, ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam, her gelenler Türk eline hoş geldi, her gelenler Türk eline hoş geldi.

sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

atının tornakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şami. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şami. Zalimin boynuna urgan, zalimin

Sen gözleri kıraş, sen kibirsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, buna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç,